Yanılmışım ilk günden, düzü yokuş etmişim. Beni almışsın benden, dehiş dokuş etmişim. Neyin kıymeti varsa eritip kuş etmişim. Uzaktan şahit olup yuh diyenin hakkı var. Dün deldiğim dağların ötesisindir artık. Yabancı şarkıların bestesisindir artık. Kulağında çınlayan kendi sesindir artık. Duyanın

değilsem öyle de sonundaydım. Ahiretim değilsen ben de kulun değilim. Cehennemin dibine yürüyenin hakkı var. Yürüyenin hakkı var.

Ankara'ya haber saldım. Bacımdan anamı sordum.